0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı gengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

çoğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şıting Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: için başkar başta.
1: Çoğulacı ayrım ayrım Nambiya Zongtuğu Çoğuşen Şikabin Zongdi isminin yolu uçtu.
0: Vanhu'nun zamandaşkan çarba sistemasyon kuruğunu iliktep tekşeri geniş mayagine katıştı.
1: Borbor katmarına formacılıktı tartıpke salıp neyiz katmar çügün cengildetü Atay Türk Kızmat Mekhansım Jinalşı Beijin'de açıldı. Çayçı katıştarı söz söylüydü.
0: Bu yıl mamleketimiz jaykaçlıktan mol tüşüm alığını işgaşırıp, tüşüm ölçör alğış yolu 300 milyar çığında böstü.
1: Mamleketimizden Çangjan 10 bir taşıcı raketası çiğer şar boyunca alğışkı jolgu deniz üstünde tor sistması arkılı qaytarıp gelindi.
0: İran muğalma talancıları qavarlap, bu şer özük elektrik stansiyalar arasındağı rayon AKŞ armiyasının çavuğuna uçurağanını aittı. AKŞ ıtırap, AKŞ İran ektirap dağılı özük masalesi jönde teknika mündözü süleş alpar, diplomatik arkılı çeçü dolborun kalptandırın ümit kılavuz deyedi.
1: Em tolık mazmundarın görüngüzdörü.
0: Mamleket törögasy Xi Jinping 10-cü günü düştüğün gün El Sarayının tündük zalında azem ötkörüp, Nambiya Respublikasının zongtuğu Netumbo Nandi, Inday Tuan'ın mamleket üzge mamleket işleri saparına gelgenin tosu aldı. Tiananmen ayantında Urmat Oçoğoru 21 jolu jañırdı. Törögä Xi Jinping'in ayımı Peng Liyuan tosu alu azemine katıştı. Ынday Туаны коштоп Жүнгөгө иш сапарга келгендерден Зонтундун күйөөсү, эл аралык байланыштар соода министри, Жүнгөдө отуруштуу баш элчи катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ваңги катарлуулар катышты.

Baytik malçılık maydanının orun basar maydan başçası Kuhaybin mınday tanıştırdı. Beyde vakıl cündümdü malbağı teknikasın genge tarkulu cahitten paydalanı salıştırması 40% öztürüldü. Maldardın tölgü giriyü salıştırması 15% arttırıldı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şıtin Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

0: dalgın ondardım akıl parasatı cana sezimi var.
1: Jürül gölü madaniyat adamzattın akıl parasatının danege. Tarık görüngüsü kaltırgan balu baylık. Al bizdin tamırıbız, canıbız. Cunhanın ozot jürül gölü madaniyatını örçütüp, muras gerdik kılalı.

Baytik malçılık maydanının orun basar maydan başçası Kuu Xaybin mınday tanıştırdı. Beydo akıl jündümdü mal bağı texnikasın genge tarqılı jayıttan paydalanu salıştırması 40% östürüldü. Maldardın tölge giriu salıştırması 15% arttırıldı. Tırgındardın emgek götörümdüylügü tikeley jarım kemeytilip, kişi başı kireşesi 20 min yuandan aşırıldı. Malçılık maydanlarında jayda gezekteşip mal bağı, jayıttı saldırı jolgu koyulup, jayıttardın jamınçı ösümdük menen kalptalu salıştırması turuktuu arttırıldı. Mal çarba kesiminin jaşıldaşuu, inçkeleşigi karap tivin özgörtüp, ekologiya önümü, ekonomika önümü jana koomduk önümünen turgan üç jak ortok paydalu iş jüzün aşırıldı. Ошондой эле малчыларга илим техника алып келген өзгөрүштөрдү чыныгы сезиндирди. Үч күндө төө табалбастыктан үйдө отуруп мал багууга чейин, төө багычуудан ашкана кожоюнуна чейин, күн нуру шамалда калуудан чөнтөк телефон аркылуу көзөмөлдөгө чейин болгон илим техника аркылуу малчылыкка күч кошо турган, акыл идрек аркылуу гүлдөнүүгө жетекчилик кыла турган ыслаат өзгөрүшү. Baytik büt rayonunda kulaş çayıldırılıp çegara rayon malçılık maydanındakı Arlut eline ilim teknik arkulu malçılıktı güldöndürü paydasından çınığı bağırlandırıp, aylıgıştaktardı güldöndürüge güçtü hareket tendirgiç güç koştu.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş çiğnadı.

Toğ daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.